haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sıradan bir radyoyu ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

95.5 Radyo Kulüp.

bir anka koşusun, bensek bir akı.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon

0: lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi

0: daima ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, Euro 55 lira 70 kuruş, Sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, 1 Bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Todd.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5 Radyo Kulüp.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin yakalandığını, 4'ünün arandığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu açıkladı. İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2011 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 bank hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı 28 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları, böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz, dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçiyor. Üzerimizde büyük sorumluluklar bulunuyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor. Faili meçhul ya da uzun süredir çözülemeyen dosyalara kadar önümüzde geniş bir mücadele alanı bulunuyor. Bunun yanında son günlerde de şahit olduğumuz üzere milletimizin ekonomik haklarına göz diken çıkar odaklarının hileli yöntemlerle ortaya koyduğu usulsüzlükleri tespit etmek, hukuku süratle işletmek gibi ciddi görevlerimiz var. Bizim derdimiz vatandaşlarımızın yargıya güvenle başvurabildiği güçlü ve sağlam bir adalet düzenini korumaktır dedi. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da 101 milyon kişiye ait kimlik verisiyle 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan Dragon Hackers isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticisi iki şüpheli gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, ABD'nin İran havayolu şirketlerine yönelik dünya genelinde havalimanı kısıtlamaları gerekçesiyle İranlı taşıyıcıların Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş ve geliş yönlü uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu. A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: 2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 95. 95.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: 拜。
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Urfa Çiftçi Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygını

0: yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 25 Eylül 2026 günlerden Cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde günün en keyifli şarkılarıyla her zaman olduğu gibi bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz ve haftaya muhteşem bir günle devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, hafta sonuna adım adım yaklaşırken keyifli şarkılarla hafta sonuna hazırlanıyoruz diyelim.

Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar diliyoruz. Günün en sevilen şarkıları hafta içi her gün olduğu gibi bugün de festivalde sizlerle olmaya, sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dilerim bir kez daha. Hafta sonu geliyor, sonbaharda hafta sonu planları yapıyorsunuz. Sizin sonbahar hafta sonu planınız nasıl geçiyor bakalım? Biz keyifli şarkılarla 7 gün 24 saat radyolarınızda sizlerle olmaya devam ediyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insan.
1: Renkli biberler mutfağımızın vazgeçilmezi olsa da çoğumuz aralarındaki ciddi besin değeri farklarından habersiz olabiliriz efendim. Bu aralar arasında yeni yeni yaygınlaşıyor değil mi? Bu marketlerde, pazarlarda yerini almaya başladı bu renkli biberler. Mutfaklarımızda renk yer verdiğimiz bu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı biberler yalnızca sofraları süslemekle kalmıyormuş. Sağlığımıza sundukları katkılar bakımından da birbirinden tamamen ayrılıyorlarmış. Yapılan son araştırmalar bu renk cümbüşü arasında besin yoğunluğu en yüksek olan türün kırmızı biber olduğunu ortaya koyuyor efendim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Güne keyifli şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. Efendim hafta sonu geliyor. Hafta sonu planlarında, tatillerde aman dikkat, hava bir an güneşliyken yağmura dönebilir. Bazı noktalarda da yağışlar bol bol olacak diyelim. Hatırlatacağız, o bölgelere de bakacağız, birazdan ayrılmayın. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

25 Eylül 2026 Cuma gününde sevdiğiniz şarkılar festivali kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yarın için hafta sonu planı yapanlar Trakya bölgesinde hava yağışlı, Karadeniz, Doğu Karadeniz'de özellikle yağış etkili, diğer noktalarda hava güneşli olacak. Ancak denize girmeyi planlıyorsanız özellikle Ege'de hava sıcaklığı 26 derecelerde, 24 derecelerde, sadece Muğla'da 30 derecelere çıkıyor. Hatırlatmış olalım, ancak pazar günü Ege'nin tamamı yağışlı diyebiliriz, Marmara ve Ege bölgesi. Yine İç Anadolu'nun da batı bölgesinde yağışlar şiddetli oluyor. Pazar gününde hafta sonu planı içinde hatırlatmış olalım. Şimdi...

Kadın sporları uzun zamandır erkek sporlarının gölgesinde kalan bir alan olarak görülüyordu. Ancak son birkaç yılda tablo belirgin biçimde değişmeye başlamış efendim. Tribünler doluyor, yayın izlenmeleri yükseliyor ve yeni sponsorluk anlaşmaları yapılıyormuş. Ve kadın sporcular artık yalnızca sportif başarılarıyla değil, oluşturdukları geniş hayran kitleleriyle de spor ekonomisinin önemli aktörleri haline geldi. Yapılan araştırmada 46 milyar dakika izlendiği belirtiliyor kadın sporlarının dünya genelinde ve bu da 2021'e kıyasla %71'lik bir artış anlattı.

günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kadın sporlarında yeni bir dönem başladı dedik. Dünyada izleyicisi hızla büyüyor. Niye senin raporlarından bahsetmiştik? 2022'ye göre %71'lik bir artış vardı aslında. Biz bunu ülkemizde de gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Türkiye'de bunun karşılığı voleybol değil mi? Filenin sultanları bizleri onurlandırdılar, gururlandırdılar her seferinde. Bu noktada bu arada buna katkı sağlayan bir şeymiş. Bu da Nielsen'in dünya genelindeki araştırmalarda Türkiye'de özellikle kadın voleyboluyla izleyici kitlesini arttırmış. Bizlere bu gururu yaşatan Filenin sultanlarını biz de bir kez daha tebrik etmiş olalım.

Güney'de ayrı sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü tüm Ege, Trakya, yurdun batısının tamamı yağışlı. Ege bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, hatırlatalım pazar günü planı yapanlar için planlarınızı yaparken yağışları da göz önünde bulundurun diyelim. Günün sevdiğiniz şarkıları sizleri selamlıyor. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Biliyorsunuz ki bu transfer döneminde Türkiye'de sürekli şöyle bir tartışma vardı. İşte Salah gelirse gelmiş geçmiş en iyi oyuncu o mu olacak Süper Lig'e şimdiye kadar? Hacı mıydı bu isim? Anelka mıydı? Roberto Carlos muydu? Birçok isim konuşulmuştu. Bunu yapay zeka asistanı Chloe'da sormuşlar efendim. Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli futbolcular. Hadi cevabı merak edenler beklesin. Birazdan geliyoruz kısa bir müzik arası. Atacak.

Günün sevilen şarkılarıyla 25 Eylül'de yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yapay zekaya sorulmuş efendim, Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli 10 futbolcu diye. Aslında çoğunlukla aynı fikirde bir cevap vermiş o da. Roberto Carlos, çünkü Dünya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi kazanmış. İkinci sırada ise Pepe'yi veriyor. Real Madrid'de 3 kez Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı biliyorsunuz ki. Yine Samuel Eto'o var. 3. sırada 2 farklı kulüple üçleme yaşadı diyebiliriz onun içinde. N'Golo Kante'nin Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazanması da bu listede yer almasına sebep olmuş. Hagi merak edilen isimlerden birisidir. 7. sırada Salah'sa aslında bu tartışmaları körükleyen isim. 9. sırada yer alıyor Liverpool'la Avrupa ve İngiltere şampiyonu olduğu için. Bu genelde aslında kişilerin aldığı şampiyonluklar, işte Avrupa Kupası'nda, kendi liglerinde önemli bir ligse, yine Dünya Kupası'nda, Avrupa Dünya Kupası'nda aldıkları şampiyonlukları sıralayarak yapılmış bir liste olmuş Kloyd tarafından. Ve bonus olarak Alex de Souza, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi olmuştu. Bu yüzden bu listede o da bonus olarak yerini almış Kloyd tarafından. Bir

25 Eylül 2026 Cuma gününde de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden burada olamayacağız, onu takip eden pazar gününde de, pazar günü yurdun batısı yağışlı hatırlatalım. Pazartesi gününde tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En buradayız. Son hit şarkılar. Buradayız. Şarkılar. Buradayız. Buradayız. Buradayız. Buradayız.

0: Maxi Show. Kariyer sanki Maxi Show. Kariyer, kariyer. Maxi Show, Maxi Show.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
4: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
7: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
6: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
8: Artık başlasın.
3: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
9: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
10: Gözleri.
11: Fazlasıyla muhteşem.
10: Ve çok çekici.
9: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.
0: Maxi Show. Maxi Show.

Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da Max ile, yani bir birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de hoş geldim, ben de. Uzun zaman oldu değil mi? Özleştik mi? Bence özleştik. Tam da bir ay oldu değil mi? 30 günden fazla oldu mu? Olmamıştır herhalde ya. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 20.06 radyonuzda saatler 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimi de duyabilsem. Hani, ağzımı açken şu an duyamıyorum. Duydum. Hadi hoş geldiniz tekrardan bu akşam hoş geldiniz faslı, özleştik ya, ondandır. Salla kolları, salla. Mikrofon da açık kalmış ha.

Bahadır Çolak remixini dinliyoruz sevgili dinleyenler. Tavla, tavla beni tavla, salla pulları zarları. Hoş geldin, gözümüz aydın olsun diyor sevgili Aygül. Sen de hoş geldin, teşekkür ediyorum bu arada. Sevgili Yasemin ve Oya da aramıza katıldı. Efendim hoş geldiniz. Şarkılar aşka gelmiş. 22'ye kadar buradayız. Uzun zaman oldu yayın yapmayalı. Heyecanımı yani hoş görün. Çok heyecanlıyım. Şeşeçer ve pencüse. Severim güzeli gencüse. Gönül uslanmaz. Bu arada şeytanın ahı tutar.

0: sevgili Oya diyor ki hoş bulduk arkadaşım diyor. Hoş geldin diyorum ben tekrardan. Sabri Altunkaya aramıza katıldı. Muhasebeciler Kralı selam demiş. Hoş geldin. Efendim Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız aynı zamanda. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben 22'ye kadar sizlerle beraber oluyorum. Yine her zaman olduğu gibi ritmik, dinamik, enerjisi bol konuşmayı unutmuşuz ya. Kim o şeytan demiş bilmem, bilemem.
1: Salla beni
0: benim haberim yok, senin haberin var bilmiyorum ama kim o şeytan? Hoş buldum Max diyor sevgili Sabri. Hoş geldin Sabri. O zaman Aygülüp şarkısı sana göndermiş olalım, senin için geliyor. Haberi var mı? Radyonuz olacak. Burak Balkan remixi. Hande Yener. Başka bir eli tuttuğundan mutlu. Bilirsin demiş. Bilmem. Bilir miyim acaba?

Devam ediyoruz. Sevgili Aynur Sarı aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Aygül de diyor ki yok galiba diyor haberi. Haberi yok mu? Haberi yoksa kötüdür ya. Efendim program devam ediyor. 22'ye kadar buradayız. Burası Radyo Kulüp 95.5 frekansından yayın yapıyoruz. Aynı zamanda Maxi Show bir Instagram hesabında da canlı yayındayız. Şimdi ise Gülşen Of radyonuzda olacak. Of of! Şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Bu arada ekranı kendime çevirdim. İzleyenler bir anda kayboldu. Nasıl? Niye öyle oldu? Niye öyle oldu bilmiyorum ki. Instagram'da arka kamerayı kullanıyordum. Ön kamerayı alayım kendimi göstereyim dedim. Birden kendimi gösterince izleyenler bir anda kayboldu. Beni görünce herhalde. Yani meraktan gelen de var. Bak Maxi Show 1. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Of of kömür gibi yanıyorum of. Ayfer hoş geldin.

Yerime giriyorsun. Neden böyle yapıyorsun sen? Of of. Akbaş hoş geldin. Ayfer demiş ki merhaba, seni çok özledik. Neredeydin demiş. Minnak bir kaza geçirdim küçücük. Ondan kaynaklı gelemedim. Hoş bulduk kanka, iyi yayınlar demiş Ayfer. Hemen ardından radyocular kırıl diyor. Verme gazı. Gazı verme. Verme gazı. Selam Maxi diyor sevgili Ak.

Baş. Antalya'ya selamlar. Antalya'da havalar nasıl şu anda? Yayında İlhan İrem'den ricam, rica etsem bir şarkı gelebilir mi? Onun ruhuna gitsin diyor. Genelde dua gider ama İlhan İrem'den bir şarkı çalarız.

Peki geçmiş olsun diyor sevgili Akbaş, teşekkür ediyorum. Barış Taşlan aramıza katıldı. Barış Taşlan hoş geldin. Program devam ediyor dedik. Şimdi yine çok güzel bir şarkıyla programımıza devam. Konuşmayı unuttuk ya. Hakikaten konuşmayı unutmuşuz ya. Programımıza devam edeceğiz. Havalar sıcak hala diyor sevgili Akbaş. Antalya'da havalar sıcakmış. Burada havalar soğudu. Soğudu yani. Yani burası kesiyor derler ya. Öyle şu anda. Soğuk yani. Ayrıca geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Ayfer. Çok teşekkürler. Şimdi güzel bir şarkı arası vereceğiz. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Belki şarkının sonrasında geceye bir konu bırakabiliriz. Gecenin konusuyla ilgili konuşabiliriz. Belki yeniden tanışabiliriz.

Hadi o zaman yeniden tanışalım. Soner Arıca'dan gelmiş olsun, yeniden tanışalım. Ben Maxi, ya sen kimsin? Hadi o zaman yeniden tanışıyoruz ya, yazın bana kim olduğunuzu. Sen çık gel diyor bir gün diyor ansızın, adresi ben yazarım. Eskimiş olur eski durum, yeniden kavuşalım.

Eskimiş olur eski durum, yeniden tanışalım. Selam demiş sevgili Pinocan, hoş geldin Pinocan. Millet denize giriyor hala demiş. Biz de yorganın altına giriyoruz, ne yapalım?

rica ederim diyor. Ben de rica ederim. Özleştik Maxi Can demiş. Ben de çok özledim. Bu arada yani evde bulunduğum zamanlarda bana desteğin için çok çok çok teşekkür ederim sevgili Pino Can. Sevgili Pino Can'a, sevgili Lilişko'ya çok çok teşekkürler. Sevgili Minnoş var. Minnoş'a da teşekkür ediyoruz bu arada. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, beni yalnız bırakmadılar. Bu zorlu zamanlarda yaklaşık bir 20 gün falan böyle evde kalmak zorunda kaldım. O zaman zarfı içerisinde desteğini esirgemeyen sevgili Pino Can, Lili Can ve Asude Can'a teşekkürler. Hani niye bağırıyorsam onu da bilmiyorum ama daha çok sesim duyulsun diye mi bağırıyorum onu da bilmiyorum. Uzun zaman hani böyle kendi sesimi duymayınca onların ağzından çıkan aslında kulağım duyuyor ama ondan kaynaklı olsa gerek.

Her yayın açtığında salonda oluyorum demiş. Bugün denk geldim. Özlemişim yayını diyor sevgili Akbaş göndermiş. Akbaş hep salonda mı denk geliyorsun? İyi ki salonda denk geliyorsun ya. İyi ki sen salonda denk geliyorsun ya. Başkaları başka yerde denk geliyor, yazıyorlar da. Bizzat belgeleyen, video çeken, fotoğraf atan var. Salon iyiymiş. İstanbul'da tanışmak dileğiyle diyor. İnşallah diyelim o zaman. Pati dostu hoş geldin. Selamları yayınlar demiş Pati dostu. Teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Bakalım. Sen de hoş geldin. Canım Max demiş. Canım Pinocan. Kalp yapmayı beceremiyorum ama şöyle oluyor herhalde değil mi? Oldu herhalde. Oldu. Bak ilk denemede oldu ama tekrar yapabilir miyim bilmiyorum. Peki. Bir şarkı arası vereceğiz. Bu şarkıyı da Pinocan'a göndereceğiz. Klibi olmayan bir şarkı bu. Beste'ye söyleyeyim de buna bir klip yapsın ya. Ya da bir klibi biz çekelim, olur mu? Bence olur. Say

0: arabası yolda kalsın inşallah dedik. Peki devam ediyoruz biz yolculuğumuza. Yani program devam ediyor. Nasıl özlemişim ya? Nasıl özlemişim ya? Nasıl özlemişim? Pekala bakalım. Teşekkür ederim. Maxi geleneksel şarkımız oldu bizim diyor. Güzel şarkı ama kabul et. Güzel şarkı yani. Arabası yolda kalsın inşallah. Amin. Bak kulaklarım yanmaya başladı. Birisi benim mi konuşuyor acaba? Hani öyle derler ya. Böyle batılı inançlar vardı. Geçtiğimiz program diyecektim ama bayağı bir geçtiğimiz programda batılı inançları işlemiştik. Yaklaşık 2 ay önce falan. Çünkü bir ay zaten yayına gelemiyordum. Evet, Ayfer'i gördüm öyle. Ayfer bir şarkı istedi. Rica ediyorum dedi. O zaman Ayfer'i kırmıyoruz. Ayfer'in çünkü şarkısını çalalım yoksa Ayfer susmaz. Ayfer yani şarkı çalana kadar bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı yani olur. Kesin ben öyle tahmin ediyorum. O zaman Ayfer'in şarkısına yer verelim. Bu şarkıyı Ayfer'e gönderiyoruz. Sesleriniz cılızlaştı dostlar. Yankılanmıyor. Ben de diyorum bir yerde bir gariplik var. Farklı bir şarkı çalıyor alttan. Maxi sözünü unutma demiş. Daha sözü mü kaldı? Verdik sözün hepsini. Yani... İlhan'ı demişti.
1: Yeriniz cılızlaştı dostlar, yankılanmıyor.
0: Sen seçersin de kötü olur mu hiç? Maxi Can demiş. Ya, birazdan bir şarkı çalacağım. Belki kötü olabilir, bilemiyorum. Hadi birazdan geliyoruz. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Şarkının ardından yine buradayız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben İlhan İrem Don Kişot. Şimdi radyonuzda.

0: güzel değirmenlerine karşı Don Kişot muyum? Uçuyorum durmadan ben pilot muyum? Dilimde hep aynı şarkı idiot muyum? Pekala. Aşk şarkıları romantik sesi İlhan İrem yorumuyla Don Kişot radyonuzda oldu. Program devam ediyor. Mekanı cennet olsun diyor sevgili Ayfer. Amin demiş sevgili Pino. Hemen ardından Pati dostu amin demiş. Bakalım. Çok değerli bir sanatçıydı diyor. Kesinlikle öyle. Sevecenleri onu asla unutmayacak diyor. Ben de katılıyorum bir sevecen olarak. Asla unutmayacak diyor sevgili Pati dostu göndermiş bunu. Program devam ediyor. Geceye bir konu bırakalım istiyorum ama hiç hazırlıksız geldim hiç öyle. Hazırlık mazırlık hiç bu zaman yapmadık tabii de. Çıtı pıtı durur hanım hanımcıkları çiçeği burnunda. Bu şarkıyı da sevgili Aynur Sarı'ya göndermiş olalım. Aynur Sarı aramızda mı? Aramızda mı bakalım. Aramızda değil. Olsun biz yine gönderelim şarkıyı. Ben yayına gelmediğim zamanlarda Aygül'e kızına sormuş. Bu çocuk nerede? Yani yayına mayına gelmiyor mu demiş. Program yapmıyor mu demiş. Selam olsun buradan Aynur Sarı'ya.
1: Bir baktı fena çarptı. Hemen

Bununla radyonuz oldu. Selam Can Max diyor. Nasılsın? Nasıl olayım bugün? Çekirge gibi hissetmiyorum kendimi. Öpülmeyi bekleyen bir kurbağa gibi hissediyorum. Bırak. Yani bir prenses gelse de beni öpse prense dönüşsem ya. O moddayım şu anda. İyi akşamlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim diyor sevgili Hanife. Tekrardan teşekkür ediyorum. Miralay Kurt aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Miralay. Pekala, program devam ediyor. Biz geceye konumunu bulmadık ama olsun. Konumunu...

Şimdi şöyle bir şarkı çalacağım. Hadi gelmiş olsun. Birkaç iyi adam radyonuzda olacak. Sonrasında neydi ya? Entaresi dımdım yer miydi? Bir şarkı vardı hani sen kötü şarkı çalmazsın dedi ya bana Pino. Entaresi dımdım yer miydi? O muydu ya? Herhalde oydu. Entaresi dımdım yer. Motorla ilgili şaka yapmayacağım bundan sonra. Çünkü motorla ilgili çok şaka yaptık. Motor geliyor, motor dedik. Motorun şurası şöyle, burası böyle dedik. Gördük motoru ondan sonra.

Birkaç iyi adam Pino demiş ki, Pino diyor ki kızlara gidecekken diyor yolda başlarına gelmedi kalmayan birkaç adam diyor. Doğru yani kızlara giderken baştan adamların her şey gelmiş ya. Neler gelmiş neler. Bakalım Tayfun Demir aramıza katılmış. Tayfun abicim hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Tayfun Demir'e armağan ediyoruz o zaman. Tayfun Demir için gelecek çalacağımız şarkı. Maxi ondan sonra yeni demiş şarkısını çalar mısın? Bomba çalar mısın? Bomba şarkısı cover yaptılar diyor. Biliyorum bir iki şarkı sonrasında gel.

Evet, evet, evet. Şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Tayfun Demir'e armağan ediyoruz. Güzel de bir şarkı seçtim. Tayfun abimiz için geliyor. Özledim radyonuzda olacak. İzel Çelik Ercan ve sonrasında ben yine. Burada Radyo Kulüp'te Maxi Show'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Program devam ediyor tatlım. 22'ye kadar burada olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar en güzel şarkılar, en güzel sohbetler nerede? Tabii ki burada.

ortak etti canıma diyor. Ağlarken duyduklarıma. Özledim, özledim seni ben. Ben de çok özledim ya. Çok özledim ya. Pekala bakalım. Benden bir tanecik arkadaşım. Sevgili Pino'ya diyor. Ona armağan olsun diyor bu şarkı. Ve tüm Faruk K fanlarına fan club demiş. Ailesine gelsin. Tüm radyo ailesine gelsin diyor sevgili Hanife. Göndermiş bu mesajı. Tüm Faruk K fan club'a göndermiş oluyor şarkıyı. Aynı zamanda tüm radyo dinleyenlerine göndermiş oluyor. Pino da karşılık vermiş. Hanifeciğim teşekkür ederim. Güzelim. Seve seve dinleyeceğim şarkıyı diyor. Hemen Hanife cevap vermiş. Rica ederim. Ben tabii böyle çevir. Rica ederim. Kıymetlim benim diyor. Sana değer. Sana değer demiş. Sana şarkılar değer diyor ya. Evet. Sana değer demiş. Canımsın sen. Kıskandım ama ben şimdi ya. Sana diyor feda olsun diyor Faruk Kağan'ın diyor birkaç iyi adamın diyor bu cover şarkısı diyor. O zaman çok fazla bekletmeden birkaç iyi adam ve Faruk K radyonuzda olsun. Max'i ya demiş ya ben bir şey yapmadım ki. Hemen Max'i ya yani. Evet Hanifeciğim dur. Yanlış basmaya başladım. Evet yanlış basmaya başladım yine.

Ne oldu? Sanki hiç yani sanki dün yayından çıkmışsın bugün gelmişsin. Bir hafta arası vermişiz gibi ya da bir gün önce yayın yapmışız gibi. Ama bir heyecan var, bir heyecan var. Ne diyordu? Sıradaki şarkıyı diyordu. Her neyse tamam hadi geliyor şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edecek. Bomba radyonuz olacak. Birkaç yerden ve Faruk'a sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Bakalım. Songül hoş geldin. Taner hoş geldin. Maxi senden sen de çok seviliyorsun demiş. Kıskanma. Senin yerin diyor bambaşka demiş. Vay. Bir ben seveyim.

La. Pekala, devam edelim. Hoş bulduk diyor sevgili Songül. Bakalım. Sen neredeysen ben oradayım diyor Pino. Neredesin Pino? Mevki belirt Pino. Konum at. Neredesin Senem? Hani bizim Lilimiz nerede? Hani bizim sevdamız der gibi. Aramıza gireni vururum, umurumda bile olmaz diyor. Umurumda mı diyor? Canını yakarım diyor. Yakarım canını. Peki, güzel bir şarkı arası daha vereceğiz. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Ben de bir kahve molası vereyim şarkı boyunca. Şimdi çalacağım şarkıyı sevgili Akbaş'a armağan edeceğiz. Akbaş'a geldiğinden beri şarkı armağan etmedik ve hala umarım salonda dinliyordur. Akbaş, salonda mı dinliyorsun, nerede dinliyorsun bilmiyorum. Asude, hoş geldin bu arada. Evde kahve içiyorum, Maxi gel demiş. Tamam. Geliyorum.

0: Hadi bakalım o zaman bu şarkıyı sevgili Akbaş'a göndermiş olalım şarkı sonrasında. Yine burada olmaya devam edeceğiz şarkıyı bulabilirsek. Hadi gir ruhuma sar beni. Ha, buldum. Öyle derken şarkıyı buldum valla. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi. Bu şarkıya da yer vereceğiz ama. Şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Akbaş'a armağan ediyoruz. Antalya'ya gönderiyoruz. Antalya'da hala denize giriyorlarmış. Aa, biz de burada donuyoruz. Teşekkür ederim Maxi Show. Harikasın demiş, sen de harikasın. Muhteşemsin. Başarılarını hep daim olsun diyor. Çok teşekkürler. Hanife. Çok seviliyorsun demiş. Sen de çok seviliyorsun. Hoş bulduk Maxi Show. İyi akşamlar. Selamlar demiş. Hoş geldin. Balkona geçmiş. Balkonda dinliyorum diyor. Kimi balkonda dinliyor. Kimi ofiste dinliyor. Az önce Akbaş salonda denk gelmişti. Salonda da evin salonunda mıydı? Yoksa spor salonunda mı? Pati dostu, bu şarkıdan sonra sana bir şarkı çalacağım. Aleyküm selam. Selam, hoş geldiniz diyor sevgili Pati dostu. Teşekkür ederim şarkı için demiş. Evin salonunda mısın, salonunda mıydın? Yoksa spor salonunda mıydın? Salonda denk geldim yazdın ya, ben onu çoktan kapılarına sürdüm. Hani salon olunca ev salonu olabilir, spor salonu olabilir. Başka ne salonu? Pino başka ne salonu olabilir? Bilardo salonu olabilirmiş. Evet. Sayende aç oldum burada, sokağında caddende sabrımın da sonu var. Ne yaptın? Hep spor salonundayken denk geliyorsun yayının. Heh, bak işte. Ben sporu okumamışım, salonu okumuşum. Alevim bir ses ver be güzelim. Bu gece bana gel şeker ezelim. Rica ederim Pati dostu. Hadi gelmiş olsun o zaman bu güzel şarkı sevgili Akbaş'a geliyor. Halleylim. Hazır mı kahvem? Arzu, Arzucuğum, Arzu!
1: Oha, bu ne oldum yani?

Ben de bu şarkıda geçtiğimiz şu iki günde dans edeceğim derken canımı yaktım ya. Yani. Demek ki tam iyileşmemiş bir yani. Ben de dedim oynarım böyle. Nereye? Bakalım Maxi salonda olabilir diyor. Pardon, masaj salonunda olabilir demiş. Evet. Evet. İşte. Pati dostu sana gelecek bir şarkı. Aldatıldık. İnşallah aldatılmamışsındır ama şarkı bu. Masaj salonunda olabilir demiş. Başka ne salonunda olabilir? Evet, bakalım. Bakalım. Lirişko yok denmiş. Spor yazmamıştım, salon yazdım. Yani spor yazmadıysan, sadece salon yazdıysan ben de o zaman doğru anlamışım. Ama ben sonradan türettim, dedim ki bu spor salonu olabilir. Pino'nun dediği gibi masaj salonu olabilir. Kuaför salonu olabilir. Güzellik salonu olabilir. Başka ne salonu olur? Aklıma geliyor ama. Evet, Kızılcık Şerbeti başlamıştır. 4 dakika sonra yeni bölüm başlıyor diyor. Bak burada dizinin reklamını yapıyor. Pino diyecektim az daha. Asude. Aklıma Ayşe geldi. Yunanistan'dan dinleyen bir Ayşe vardı. Her katıldığında dizinin reklam arasında katılıyordu. Yani reklam arası verdiğinde, ah dizinin reklam arası verdi, geldim. Öyle diyordu. Bir gün geldi, hiç gitmedi 2 saat boyunca. Dedim herhalde bugün dizi yok. Yok, bugün ara şey dedi, yani final sezon finaline girmiş dizi de ondan yayına katılıyormuş. Aklıma bir anda o geldi. 4 dakika sonra yeni bölüm başlıyor. Ben de salona geçtim, açtım televizyon diyor. Bir yandan televizyon izleyip bir yandan Maxi Show dinliyorum diyor. Maxi Show dinliyormuş. Onun tekrarı var, Maxi Show'un tekrarı yok ama yani. Söyleyeyim. Maxi Show. Olabilir, bilmiyorum ki, bir bitmedi şu illetiz diyor. Kızılcık şerbeti miydi? Şerbet kızılı mıydı? Bir şeydi, neydi? Oydu. Sevdiğim havalar demiş, soğudu havalar diyor. Sevdiğim diyor. Ha, sevdiğim havalar diyor. Soğudu diye seviniyorum diyor. Sevinirken hala hırka ve çorap sezonu açmış bulunuyorum. Bu gidişte yarın kombi açarım demiş. Bir sonraki günde içtik artık. Çare yün içtik de yani. Ne demiş? İçtik yiyen adam da. Hani derler içtik yiyen adam da ne olmazdı? Ne olmaz içtik yiyen adam da olmaz derler değil mi? Evet, çare yün içtik artık yani. Hani birkaç güne kalmaz ben diyor kombiyi açarım, köklerim diyor kombiyi. Evet, Pino bende diyor. İçtik kısma katılıyor musun? Bak başlıyor ki bir diyetisyene gitmediğim kalmamış demiş, kalmamıştım. Gitmediğim kalmamıştım. Bak böyle yazmış, böyle okuyor. Kalmamıştı herhalde. Ona da gittim. Başım diyet demiş, uğraşmakla geçiyor. Maxi Spor üst üste diyet. Çekilmez ki. Getir Adanalıları getir.

Bir sürü oyuncular değişmiş ama yine de izleniyor vallahi diyor. Ben izliyorum diyor. Ya bazı diziler öyle yani, bazı diziler oyuncu değişikliği olduğu anda mesela dizi tutmuyor. Bazı dizilerde yani oyuncu değişse de, bir ana karakter değişse de devam edebiliyor. Bazı hani her dizide olmuyor mu o ya? Ben de birçok belgesel izledim. Antik Mısır'ı izledim. Birkaç defa izledim yani. Ondan sonra uzay belgeselleri, su altı belgeseli, hayvan belgeselleri derken dizilere sardım. Bitmiyor abi. Ama evde vakit hiç geçiyormuş yani evde vakit. Çok güzel vakit geçiyormuş evde. Arada evde yani arada. Her zaman değil. Harika bir şarkı. Çok teşekkür ederim diyor. Rica ederim. Daha çalmadık ama şimdiden teşekkür aldık biz. Anlarsın salonu diye düşündüm diyor. Maxi zeki adamsın diyor. Teşekkürler. Salon yazdım. Ben yani yarım saat sonra onun spor salonu olduğunu düşündüm. Ama sonrasında düşündüm mü? Düşündüm yani. Ya düşünmeseydim? Evet, o da müptelasıydı bu dizinin diyor. Ya çok önceden Deli Yürek dizisi vardı. Bizim programın saatine denk geliyordu. Ben de ona gıcıktım ya. Rabbim diyor hiç kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Aldatılmak kötü bir durum demiş. Kesinlikle öyle. Aldatılmak çok kötü bir durum. Aldatmak da çok kötü bir durum. Havalar çok soğudu. Haklısın diyor. Hakikaten diyor. Çok soğudu yani insan donuyor yani. Buradan da söylenmiyor ama insanın donuyor. Ben de açılışı griple yaptım demiş. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşursun. Yani bu aylar tam hastalık havası derler ya.

Maxi diyor, yayını diyor, kulaklıkta dinliyorum. Aa bak, sen kulaklıkta dinliyorsan şu anda. O zaman şşşt yapacağız böyle. Bir gıcık olacaksın bana ama. Ama diziye pür dikkat bakmaya gerek yok diyor. Ona katılmıyorum, hayatımda giymedim demiş. Ben de katılmıyorum. Ben de giymedim. Ama bu sezon düşünüyorum. Bu sezon düşünüyorum yani. Çok, geçtiğimiz sezon çok üşüdüm ya. Bu sezon anca bizi güneşlik parklar. Ayşe. Eskişehir'e selamlar. İyi yayınlar Maxi mesajını görüyorum. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Nasıl olalım, nasıl olalım? Tek ayağı çukurda gibi hissediyorum kendimi. Sen nasılsın? Biz bir şarkı arası vereceğiz. Mecbur vereceğiz. Çünkü ondan sonra çok konuşuyorsun oluyor. Ben de kulaklıkta dinliyorum demiş. Ay çok özür dilerim.

ta o zamanlar yayın açıyor ne demiş, ta o zamanlar o zamanlar da mı yayın açıyordun Max demiş. O zamanlar Instagram yoktu, sadece radyodan yayın yapıyorduk. Yani Facebook, Instagram yoktu. Yani o dönemlerde ben vardım ama yine yani.

0: Deli yürek sen bebe olabilirsin o yıllarda diyor.
1: Bebe.
0: Ben. Olabilirim, doğru diyorsun. Hani yaşımı göstermiyordu da olabilirim. Ummadık taş başla yaradık.

olabilir bilmiyorum da. Efendim selam demiş. Selam. Hadi bir şarkı arası. Bu şarkıyı sevgili Pati dostuna gönderiyoruz. Geliyor, geliyor şarkımız. Şöyle. Rengin değil, Reyhan Karaca. Aldatıldık.

0: Reyhan Karaca.
1: Yarlarda bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
2: See the devil in her eyes.
3: Oxy show.
2: We don't deal in no disguise.
0: Şöyle bakalım, sevgili Uğur Oksun aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Uğur.
2: We don't care what people say.
0: Eski şarkıların yeri bambaşka. Çok teşekkür ederim değerli Max demiş. Rica ederim. Ne demek? Pati dostu. Abilerin kralı diyor sevgili Uğur Oksun. Teşekkürler. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Ardil, hoş geldin sen de. Ardil de aramıza katıldı. Bakalım, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Asım Çağlar'ı görüyor. Asım, Asım Bey. Asım Bey. Hadi bir şarkı arası. Sevgili Uğur, dinliyorsundur. Ki buradasın zaten, yazmışsın. Bu şarkıyı sana gönderiyorum. Eskilerden bir şarkı. 90'lardan gidiyoruz ya. 90'lardan rap bir şarkı.

Türkçe rap'e yön veren isimlerden bir tanesi. İyi yayınlar kardeşim diyor Asım. Asım Çağlar. Asım Bey. Hadi bakalım. Uğur Oksun armağan ediyoruz. Bu arada sevgili Uğur Oksun dövme sanatçısı. Kendisine bol şanslar diliyoruz. Bu şarkıda sevgili Uğur'a, Uğur Oksun'a armağan ediyoruz. Oksun Tato, değil mi? Öyle miydi? Uğur Oksun Tato. İncivez de kendisi. Evet, dövme yaptırmak isteyenler sevgili Uğur'u bulun. Hadi yakala şarkını.

Hiç hızımızı kesmiyoruz. Yükselmeye devam ediyoruz. Bakalım, aynen abi doğru söyledin demiş. Sana da yapalım abi demiş. Yapalım. Hediye demiş. Yapalım o zaman. Teşekkürler. Bakalım sevgili Oğuz aramıza katıldı. Oğuz Fıratakçı aramıza katıldı. Yeah, yeah. Yayın ne kadar bir çevreden dinleniyor. Zonguldak ilçeleri ve beldeleri Zonguldak'ın her tarafından dinlenilebiliyor. Aynı zamanda internetten dünyanın her tarafından dinleyebiliyorsunuz. Android televizyonlardan ya da web sitemizden iki tane adresimiz var bu arada. radyoclip.com.tr adresi ve com adresinden de dinleyebiliyorsunuz. Zonguldak ilçeleri ve beldeleri, Kilimlisi, Çatalazısı, artık sen düşün. Hadi bu şarkıyı da ortaya bırakıyorum. Ya da ben kendime armağan ediyorum bu şarkıyı. Alışamadım, alışamadım bu kente. Alışamadım sensizliğe. Bilmiyorum bu versiyonu daha önce dinlediniz mi ama ben bu versiyonunu seviyorum. Şarkının ardından yine burada olacağız. Radyo Kulüp

0: alışamadım Haluk Levent'i ve bu farklı bir versiyonu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yine geçtiğimiz programlarda diyeceğim ama bu bayağı bir geçtiğimiz programlarda. Pino, sen denk geldin mi bu şarkıyı? Yok, sen o akşam yoktun değil mi? Bu şarkı çaldığında var mıydın bilmiyorum, bir bakalım. Şarkıyı bir çalalım da dersin ki aa ben biliyorum bunu dersin ya da bilmiyorum diyebilirsin.
1: Alışamadım.
0: Şarkının ismi, hatta türkünün ismi, türkü çalacağım şimdi. Şişede bade durmaz. Bade niye şişede durmuyor bilmiyoruz ama gelmiş olsun, bu şarkıya yer vereceğiz. Ben seviyorum bu şarkıyı. Geçtiğimiz programlarda rastgele çalmış olduğum bir şarkıydı. Böyle, hani öyle denk geldi. Yani dokundum bu çaldı. Aa dedim, bu güzel bir şarkı.

0: çok güzel bir versiyonmuş diyor sevgili Pati dostu. Bak bu şarkı da çok güzeldir, bu türkü.
1: Şişede bade durmaz.
0: Aha.
1: Güzele doymak olmaz.
0: Olmaz. Şişede bade

O yana da dönder sar beni, bu yana da dönder sar beni. Bir o yana dönder, bir bu yana dönder. Bir de şu yana döndersen mi acaba? İlk dinliyordun, niye gülüyorsun ya? Bir de şuraya döndersin, ne olacak yani? He? Hep oraya, hep oraya, hep biraz da şuraya. İlk dinliyorum, bu kadını çok seviyorum demiş. Suzan kardeş seslendirdi efendim. Şişede bade durmaz dedi. Şişede bade durmazmış. Bu kadını çok seviyorum, hemşerim diyor. Evet, hemşerisiymiş. Nereli, nereli? Suzan kardeş diyor. Evet, Suzan kardeş. Sabri alkışları göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Pati dostu. Hop. Dilleri taktı. Çiki çiki yaptı. İki tane oyun emojisi göndermiş. Tam da denk geldi şarkıya. Zilleri taktı. Bu şarkıyı da seversin Bino. Bir de bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni şarkısı var diyor. Bundan sonra da kaşırız. Olur, olur. Sabricim olur. Pati dostu. Bu yana da döner diyor, sar beni diyor. O yana da döner, sar beni diyor. Ya keşke biri de bana dese ki beni o yana da döner, sar beni. Niye böyle yapıyorsam sanki hani görüyorsunuz, gerçi siz görüyorsunuz ama radyodan dinleyenler elimle şöyle yapıyorum. Şöyle derken nasıl ama yani birçok şey yapabilirim elimle. Biri de bana çıkıp da dese ki o yana da döner.

Dönder sar beni, bu yana da dönder sev beni. Evet, hoba ya. Severim demiş. Neyi seversin? O yana da dönder sar beni. Ben kaçar yayınlar Max, yayınlar dilerim Max, ne demiş? Ben kaçar Max'e iyi yayınlar dilerim. Yayın için teşekkürler demiş. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Geldiğin için, bana katlandığın için çok teşekkürler. Hadi zilleri takalım. Çiki çiki kim yapacak? Çiki çiki çiki çiki. Ben Lolo yapabiliyorum ancak.

Minnoş'ta garibim diziye takıldı, şimdi bir şarkı çalacağım, o şarkıyı dinleyemeyecek herhalde değil mi? Diziye böyle katıldı kaldı, takıldı kaldı daha doğrusu diziye. En heyecanlı yerinde ben konuşuyorum. Şarkı da bitecek, bir şarkı çalacağım ama dinleyemeyecek ki. Ya. Katlanmak ne demek? Keyifle dinledim, dinledim yıllardır diyor. Yıllardır dinledim, saçımı süpürge ettim diyor sevgili Akbaş. Teşekkür ederim. Beni yıllarca dinlediğin için çok teşekkürler. Seviyoruz seni Max demiş. Ben de sizi seviyorum. Çok seviyorum. Bir daha söyle, seviyorum. Bir daha söyle, seviyorum. Yalan söylüyorsun. Bir ileri iki geri, bu yol bitmek bilmedi diyor. İpler kimde izlerim? İpler kimde ama? Karamelli, karamelli. İpler kimde izleri belli, bence belli mi? Hayır ya, vallahi diyor, demiş, zilleri taktığı dinliyorum ki diyor. Sus karışma işime, bence belli. Yani şimdi Sabri dedi ki, şöyle bir şarkı var dedi, bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni diye şarkı var dedi. Tam da o şarkıya yer verecekken, o şarkıyı arar iken farklı bir şarkıya denk geldim. O da şöyle senin seveceğin şarkılarda bak. Aslında şey için Grup Vitamin'den Bayır'a Karşı Yatır Beni çalacaktım ama Ankaralı Turgut'un Kaşı Beni diye şarkısı varmış.

Eskilerden görüntü yoktu, canlı yayın yoktu, SMS vardı. Ne günlerdi be Max demiş. İşte bak sevgili Sabri daha önceki dinledikleri zamanlarda Instagram'dan canlı yayın yoktu ya da Facebook'tan, sosyal mecralardan canlı yayın yoktu. Sadece SMS'le yayına katılabiliyordun ve radyodan dinliyordun. İşte radyodan dinleyenlerden bir tanesi de sevgili Sabri. Muhasebeciler Kralı Sabri. Ankara rüzgarı oba diyor. Yok, en son denememde ayağım acıdı işte, denemeyeceğim. Oba! Kına gecesine bağladık, tamam. Bu şarkı buraya kadar yeter. Bakalım. Tunacan Tuna hoş geldin. Tunacan Tuna da aramıza katıldı. Ay, bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Radyonuz olacak. Ankaralı şarkıcıların şarkıları hangisi normal ki diyor. Var, benim de aklımda bir şarkı var ama ya motor şarkısına çalmayacağım ama bir şarkı daha yakaladım. Bu akşam yay vermeyebilirim ama başka bir akşam yay vereceğim.

0: Oturalım mı bu şarkıda? Oturmayın bence. Oturmaya mı geldik buraya? Ha?
1: Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni.
0: Evet, Pati dostu ben de diyor. Ben de o şarkının daha kaliteli bir versiyonunu bulayım ve geleyim, daha kaliteli bir versiyon olmuş olsun bu versiyonu.
2: Amca döndü arkası. Amca 500.
0: Dur, bu değil. Şu da değil. Bu da değil. O hiç değil. Bu bizim köyden hiç değil. Bakalım. Herhalde yo, o da değil. Allah Allah, bulamadık ya. Tamam, buna yer vereceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yok yani. Bak, kaldığımız yerden devam ediyoruz diyoruz ya. İşte bak, kaldığımız yerden devam ettik.
1: Amcamın kahvelerinden geçersin.
0: Teşekkür ederim. Reklamı da yaptın. Zonguldak'a ben diyor. Yok canım ya.
1: Bayıra karşı yatır beni. Tırmala beni. Kaşı beni. Bayıra karşı yatır beni. Tırmala beni. Kaşı beni.
0: Limon Hasan da çalar mısın? Limon Hasan mı?
1: Çıplak çıkarım bayrama. Hop çıkarım kendimi. Çıplak çıkarım bayrama.
0: Kurduk. Bak, bir tane daha versiyon buldum. Bu versiyon herhalde kaliteli. Bakalım. Kaliteliyse bu versiyonu çalalım. Neden kalitesi çalalım ya? Heh. Oba. Pinocu abi, atasın be göbecikleri. Atasın göbecikleri. Ahsan abim benim.

0: Evet, bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni radyonuzda oldu. Devam ediyoruz. Bakalım. İşte aradığım, beklediğim şarkı diyor. Ben de aradığım, beklediğim şarkıyı bulmak için uğraştım. Hadi Pino kalk demiş sevgili. Sabayat onun adı, Sabayat.
1: Sabayat. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz.
0: Verme abi. Verme abi. Ne olur verme haberi ya. Haberi verme ne olur. Hadi kalk kız Sabayat.
2: Düz yürüş yok sallama. Herkese selam yollama. Düz yürüş yok sallama. Herkese selam yollama.
0: Pati dost diyor ayakta bekliyorum diyor. DJ gönderiyor ki diyor şarkı gönderiyor. Geliyor. Sabayatçım benim Sabayat.

İlker Kaya aramıza katıldı. Hoş geldin. Ben söyleyeyim. Minnoş diziyi mizi bırakır gelir. Bana katılanlar. Patron. Yapıştır kız Sabayat demiş. Sabayat yapıştırıyor. O da mı benmişim kız diyor. Yani başka yok. Sen Sabayat. Max demiş Minnoş'a da isim bul. Olmazsa olmasın diyor. Olmaz öyle diyor. O ne bulacağız aklımıza.

ömrümü yedin de doymuyorsun diyor. Patron Hümaya bir şarkı amcası diyor, seni dinliyor, pür dikkat diyor. Hümaya sevgili İlker'in kızına bir şarkı göndereceğiz. Şimdi gelecek. Ömrümü yedin, durmuyor Max demiş. Durmam, hiç durmam. Minnoş'a bir isim bulacağız. Ben de Gırgırye demiş. Tamam, Gırgırye de aramızda. Gırgırye. Gırgırye hoş geldin. Bak kendi ismini kendi buldu. Gördün mü? Ben bulmadım ama isim değişebilir. Yani herkesin ismi değişmiyor ama genelde Pino'nun ismi değişiyor. Bir Keriman oluyor, bir Neriman oluyor, bir Hayri oluyor, bir Süheyla oluyor. Bak bu sefer Sabayat oldu. Ha, Sabayat. Hamiyet de olabiliyor bazen. Şimdi çalacağım şarkıyı Hümaya armağan edeceğim. Sevgili İlker'in kızına. Şu an pür dikkatle beni dinliyormuş. O zaman bu şarkı geliyor. Aslında bir ninni mi çalsaydık ya? Ama bu şarkı göndermiş olalım. Geliyor. Bu şarkı.

0: Kafacı Celi radyonuzda oldu. Bu güzel şarkıyı sevgili İlker Kaya'ya, İlker Kaya'dan kızına armağan ettik, Hüma'ya armağan ettik, Kaya ailesine armağan ettik bu güzel şarkıyı. Ve program devam ediyor. Teşekkürler amcası demiş. Rica ederim. Ne demek, ne demek? Yanaklarından mıncırıyoruz. Serkan iyi yayınlar Max demiş. Teşekkürler. Bakalım. Sabahat mı? Sen yok değilsin ya. Etiket yaptım diyor ki. Ama etiket kime yaptım? Ben göremedim ki. Bir daha yapar mısın etiketi? Kim? Sabahat değil bu arada. Sabayat. Sabahat değil. O Sabahat normaliz. Biz ona Sabayat diyoruz. Mesela ne diyorlardı? Hamdi abiye Hasan abiye Hasan abi. Ağzımdan bir şey çıkıyordu. Az daha dur. Hasan abi, Ahsan abi, Sabayat abla, Hamdi abiye de bir şey derler artık yani. Hadi gelmiş olsun şarkı, yakacaktık kendimizi, vallahi yakacaktık. Ahsan abim benim, Ahsan abim.
1: Aman, ben kaybettim eşi.
0: Bu ne ya, bu değildi o, bu değildi, şu herhalde. Evet, gelsin. Hadi bakalım. Evet, geç geliyor bu. Abi Sabayat, atasın göbecikleri Sabayat.

Harika bir şarkıyı da geride bıraktık. Pekala, şimdi iki şarkı daha çalacağız. Tam da minnoş havaları bunlar değil mi? Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, kış geldi be. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz yani. Birazdan bitireceğiz programı.

geliyoruz. Yarın akşam programımız var. Evet, var ya. Yani. Ya o kadar süre sonra bugün geldik ve sanki veda programı yapıyor gibi olduk değil mi? Yani önümüzdeki hafta cuma gününe kadar programımız yok diyecek gibi hissettim bir anda kendimi.

Hadi gidiyoruz. Efendim yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te olacağım. Tarkan'dan bir oluruz yolunda bizim çocuklarımıza gelsin demiş. Yarın akşam yer verebiliriz o şarkıya. Bu şarkıyla veda edeceğiz. Bu şarkıda Serkan'a armağan edelim. Bir bir birilerine bakar dururum. Güzel şarkı. Pekala, yarın akşam görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınıza ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle. Baş baş!

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu?

Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Batu'nun şarkısı. Selamünaleyküm, ben Batukan Kılıçkıran, can dostum İbrahim Şahin'in ad gününü kutluyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Alemde teksin dedi Ahmet Kaya'dan. Doğum gününü İbrahim Şahin kardeşine armağan etti Batukan Kılıçkıran.

Seyfi Doğan'a Yak Felek. Selamünaleyküm, ben Cebrail Aslan. Abilerin abisi İbrahim Şahin abimin doğum gününü kutluyorum. Rabbim uzun ömürler versin. Abi seni çok seviyoruz. Harbiden İbrahim Şahin çok seviliyorsun. Bunaltmayın beni. İbrahim Şahin bir ultimatum gönder babaya. Başka çare yok. Bunaltmayın beni. Şaka bir tarafa. İbrahim Şahin çok seviliyorsun. Al günün kut olsun. Cebrail Aslan da abilerin abisi İbrahim Şahin ağabeyimin doğum günü kutlu olsun dedi. Rabbim uzun ömürler versin. Abi seni çok seviyoruz. Seyfi Doğan'a Yak Felek. Cebrail Aslan'dan İbrahim Şahin'e doğum günü armağan olarak geldi bir de.

0: bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak, külüm kalsın. Dalımı kır, gülüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak, külüm kalsın.
1: Erken gördüm hayatı, yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım da yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?
2: Aslan abim Barış Balcı ve aslan kardeşim Necat Yılmaz'a Murat Bora dededen bir mesaj var. Bugün aramızda uzaklıklar, mesafeler olabilir ama bizim aramızdaki kardeşlik hiçbir duvara sığmaz. Siz orada ne kadar zor günlerden geçerseniz geçin, burada sizi bekleyen kardeşiniz, kardeşlerinizin, kardeşinizin yüreği sizinle. Azer Bülbül'den, Eyüphan'dan erken gördüm hayatı. Armağan olsun özlem ve hasretle.
3: Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
0: Hey ne olur ne gülerim,

Görkem Yalçın'dan Mahsun Kırmızıgül Daye, aslan kardeşim, canım kanım, her daim yanındayım. Sanma ki bu günler böyle geçer, zor günler elbet biter. Necat Yılmaz kardeşime ve aslan abimiz Barış Balcı'ya hasret özlemle selam olsun. Görkem Yalçın'dan Mahsun Kırmızıgül Daye geldi. Aslan kardeşi, canı kanı, her daim yanındayım dedi. Sanma ki bu günler böyle geçer, zor günler elbet biter. Necat Yılmaz kardeşime ve aslan abimiz Barış Balcı'ya hasret özlemle selam olsun.

0: Hello there.
1: Necom aslan kardeşim benim, ben her zaman senin yanındayım, bunu sakın unutma, aklın burada kalmasın, hiçbir şeyi kafana takma, burada her şeyi biz hallederiz, sen işini ferah tut, her şartla her şekilde arkandayım kardeşim, Allah'ın izniyle bugünler de geçecek, kendine iyi bak, güçlü dur, seni seviyorum kardeşim. Berkan Bingöl'den, Ahmet Kaya'dan, Keke eyvah, Necat Yılmaz'a armağan olsun. Berkan Bingöl'den, Ahmet Kaya, Keke eyvah, Necat Yılmaz'a armağan olarak geldi. Necom aslan kardeşim benim, ben her zaman senin yanındayım, bunu sakın unutma, aklım burada kalmasın diyor. Ve Berkan Bingöl Ahmet Kaya'dan, daha doğrusu Fatih Kısaparmak'tan, Keke eyvahı Necat Yılmaz'a armağan ediyor. Gece devam edecek.

0: diye inaktuma oldum, içim yanar sızım sızım.
1: Murat Bora dededen Barış Balcı'ya, Necat Yılmaz'a bir mesaj var. Kardeş dediğin iyi günde yanında olan değil, en zor günde sırtını yaslayabileceğin insandır. Siz orada iki kardeş değil, burada kocaman bir ailenin yüreğindesiniz. Sabredin abi, sabredin kardeşim. Gün gelecek, siz de aramızda olacaksınız, sarılacağız. Ve bugünleri sadece bir anı olarak konuşacağız. Kardeşlik orada da burada da değişmez. Biz birbirimize yeteriz. Canım kanımsınız mesajı geldi. Bunu da göndermiş olalım. Şimdi şöyle hemen Ertuğrul Poğa sevdiğim altta çalsın. Arkadaşlar bir yoğunluk var, hakkınızı helal edin. Hoşgörünüze sığınarak rica ediyorum. Baskılamazsanız çok sevinirim, anca yetiştiriyorum. Burakcan'ın bir mesajı var. Güzel günlerde görüşürüz, ne kadar zor olsa bile, biraz belki üşürüz, güzel günlerde görüşürüz. Burakcan'ın mesajının başını aktaramıyorum. Ferdi Ayhan, Ferhat Sönmez, Cuma Sezgin, Ejo, Muammer Oyan, Ziya Cantepe, Bilal Nalban, Sefa Karademir'e Burakcan'ın çok çok selamları var. Güzel günlerde görüşürüz dedi. Mina Aras kardeşimiz ne demiş, ona da bakalım. Dünyanın tüm güzellikleri senin olsun. Mazlum Orhan, güzel kalbinden öpüyorum. Kalbimi sana emanet ediyorum. Güzel kalptim gözün arkada kalmasın. Gözlerim yolunda mesajı geldi. Köksal Uludağlı, Demirkan Arslan, Can Sağlam diyor ki neyin var sorusuna sen yoksun diyesin var. Bildiğin gibi değil gülüm. Demirkan Arslan'dan bir tanesi İlayla Öyküm Arslan'a, Can Sağlam'dan geleceği Duygu Sağlam'a. Aşk şarkıları armağan olsun. Gazi Yıldırım'dan da Sultan Selim Berfin Dallı'ya gelsin. Mesajı geldi. Köksal

Uludağ'ın panelinden. Yine iki gözü MÇ'ye çekilen her hasretin sonunda kavuşmak vardır. Sevgiyi gerçek kılan tek şey mücadeledir. Sevdiklerini kadere bırakmazsın. Biz de senin için mücadele ediyoruz. Umudunu diri tut, Eylem Çakır. Mehmet Zorba, değerli dostlarım Dursun Can Alkaş, Yunus Emre Susmaz, Atakan Er Yıldırım ya da El Yıldırım, İsmail Yılmaz, Kemal Civele, Kemal Etkesen, Samet Bayram Bey'e selam olsun mesajı geldi. Fatma'dan tek aşkı Mert'ine, seni seviyorum, iyi ki varsın mesajı var. Senin bana emanet bıraktığın aşkın geleceğin güne kadar kalbimde olacak. Ben de seni en güvendiğime Allah'a emanet ediyorum. İçim rahat, üzülme, inancını kaybetme. Neşe Genç, kardeşim Şıh Musa Genç, her doğan güneş bir umudun olsun. Gün olur Yusuf kuyudadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultan olur. Elbet bir gün sabır kardeşin Rabiş. Neşe Genç panelinden gelen mesaj da böyleydi. Şimdi efendim, İbrahim Şahin'in bugün ad günü ve çok mesaj var İbrahim Şahin'e. Amcam İbrahim Şahin'e doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de güzel günlere gelip o güzel günlerin kuşunu uçuracaksın. İnşallah o güzel günleri beraber göreceğiz. İyi ki varsın amcam. Yeğenin Mirza İbrahim Şahin'e böyle seslendi Mirza. Kardeşim İbrahim Şahin, doğum günün kutlu olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İnanıyorum ki bizim de bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Sabret kardeşim, güzel günler elbet gelecek. İyi ki doğdun ablam Halime Şeyma Şahin'den. Bu mesaj geldi İbrahim Şahin. Aslan kardeşim İbrahim Şahin, günler geçer, takvimler değişir ama dostluk yerini değiştirmez. Geçmeyen zamana inat, bir yaşı daha geride bıraktın. Yeni yaşın kutlu, sabrın güçlü, gönlün ferah olsun. Güzel günler yakın, hürriyette buluşmak dileğiyle Tayfun Göral.

Selamünaleyküm değerli kardeşim İbrahim Şahin. Takvimler ne yazarsa yazsın, umudumuz her zaman diri kalacak. Dostluğumuz öyle demirle, kilitle eskimeyecek cinsten değil. Karanlığın ardı aydınlıktır. Az kaldı sabırla daim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Allah'ın izniyle az kaldı kardeşim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Rasim Görel'den geldi. Yine İbrahim Şahin'e bu güzel mesaj. Sevgili İbrahim Şahin, inanılmaz seviliyorsun. Vallahi biz de görmeden İbrahim Şahin'i seven kardeşlerindeniz, abilerindenim. Allah işini gücünü rast getirsin. Bu kadar sevilmek çok güzel bir şey. Demek ki aile çok seviyor İbrahim Şahin'i. İbrahim Şahin'e gelen mesajlar var. Vallahi bugün İbrahim Şahin, nasıl bir sevgi bu?

Bugün inanılmaz yoğun. Şimdi geldik. Vallahi billahi. Şarkı bitmez. Şarkıyı başa alacağım. Şarkıyı başa alacağım. Toparlayalım bu bölümü. Azat Bulut Şahin. Ben daha küçücüğüm. Belki sana hissettiklerimi tam anlatamıyorum ama seni çok seviyorum. Aslan babam İbrahim Şahin. Çok özlüyorum. Keşke bugün yanında olup sana sarılabilseydim. Birlikte pasta yiyip iyi ki doğdun babam diyebilseydim. İyi ki doğdun Ertuğrul Polat sevdiğim. Armağan olarak gelsin. Canım eşim seni seviyoruz diyor yenge hanımda. Azat Bulut Şahin bizi ağlatma be amcam. Ben daha küçüğüm. Belki sana hissettiklerimi tam anlatamıyorum ama seni çok seviyorum. Aslan babam İbrahim Şahin çok özlüyorum. Keşke bugün yanında olup sana sarılabilseydim. Keşke.

Ya be amcam, birlikte pasta yiyip iyi ki doğdun babam diyebilseydim. İyi ki doğdun. Ertuğrul Poğat senin için söylüyor. İbrahim Şahin, yenge hanım gönderiyor özellikle. Canım eşim, seni seviyoruz diyor. Ertuğrul Poğat, sevdiğim, armağan olsun İbrahim Şahin'e.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi. Buradan Aslan abim, can kardeşim Orçun Ali Sayın'a kucak dolusu özlemlerimi iletiyorum. Benim güvendiğim tek dağım abimdir. Oraya da asla kar yağmaz zaten. Seni seviyorum abim, ellerinden öperim. Gecen güzel olsun. Bir de biricim Cesur Cihan Yılmaz'a sıradaki tüm kalbe dokunan eserler armağan olsun. Evine git deseler sana gelirim. Aç pencereyi bir hava al deseler fotoğrafını açarım. Öyle bir sevdasın ben de ömrüm. Senin de gecen güzel olsun. İkiniz de Allah'a emanet ediyorum dedi. Orçun Ali Sayın'a kucak dolusu özlemleriyle birlikte.

Hemen çok kısa bir eserimiz var, onu da gönderelim. İbrahim Şahin'e döneceğim. Yusuf kardeşim, her zaman yanında olduğumuzu bil, aklım burada kalmasın. Sen moralini lütfen yüksek tut, İnşallah bu günlerde geride kalacak. Tekrar güzel günlerde bir araya geleceğiz. Kendine dikkat et, Allah yardımcın olsun kardeşim. Berkan.

Yusuf kardeşine çok güzel bir mesaj göndermiş Berkan Bingöl. Yusuf Uğurcan'a bu güzel eseri de armağan etti. Yusuf kardeşim, her zaman yanında olduğumuzu bil diyor.

Harun ve Meltem Kılıç'tan Ahmet Kaya, Camlar Düştü Yerlere Armağan olarak geliyor. İyi ki doğdun İbrahim Şahin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Mesaj böyle. Harun ve Meltem Kılıç'tan Ahmet Kaya, Camlar Düştü Yerlere. Bir diğer adıyla Beni Bul Anne armağan olarak geldi. İyi ki doğdun İbrahim Şahin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İbrahim Şahin, ne çok seviliyorsun böyle. Ah ah. Bugünlerde geçecek İbrahim Şahin.

Volkan Dilmaç ve arkadaşları da radyo başında olsunlar. Evren Dilmaç'ın, Zor Bey'in istekleri var İlerleyen dakikalarda. Efendim devam ediyoruz. İbrahim Şahin diyoruz. İbrahim Şahin'i çok seviyorlar. Döndü Şahin'den. Aslanoğlu İbrahim Şahin'e doğum günün kutlu olsun. Oğlum seni çok seviyorum. Seyfi Doğan'a sen geleydin. Hakan'ın da çok selamları var mesajıyla. Döndü Şahin'den. Aslanoğlu İbrahim Şahin'e doğum günün kutlu olsun. Oğlum seni çok seviyorum. Seyfi Doğanay'dan sen geleydin. Hakan'ın da çok çok selamları var mesajıyla birlikte.

Sen Geleydin İbrahim Şahin'e doğum günü hediyesi olarak geldi. Döndü Şahin'den. Aslan oğlum İbrahim Şahin'e armağan olsun dedi. Doğum günü kutlu olsun diyor Döndü Hanım. Ve Hakan'ın da selamlarıyla birlikte. İbrahim Şahin, gerçekten çok seviliyorsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Biz de görmeden sevdik İbrahim Şahin'i.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Domdom'dan Aslan Ağabeyi İbrahim Şahin. Domdom'un isteği Aslan Ağabeyi İbrahim Şahin'e, abime doğum günü kutlu olsun. Abimin doğum günü kutlu olsun diyor Domdom. Bir de toparlayabilirsem, İbrahim Şahin doğum gününü tebrik etti Domdom ve Uygar Doğanay'dan Hasret adlı bu şarkıyı armağan etti. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa bile biz bize yapılanı unutmayacağız. Özcan Sümbül, Doğukan Kılıçkıran, Batukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Can Sümbül ve Önder'e gelsin dedi Domdom. Özellikle Aslan ağabeyi İbrahim Şahin'in doğum gününü tebrik etti. Hasret.

Efendim hızlı devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Abdullah Erdem'den tüm dostlarına Eyüp Han Şahımı gördüm gelsin. Selamünaleyküm. Abdullah Erdem'den tüm dostlarına Eyüp Han Şahımı gördüm gelsin dediler. H ve E Rumuzlu kardeşim. Hatay'ın E'si, Edirne'nin E'si Rumuzlu kardeşimden Abdullah Erdem için ve dostlarına Eyüp Han Şahımı gördüm gelsin dediler.

0: Efendim devam ediyoruz. Birbiri ardına istekleriniz geliyor. Kontrol ediyorum. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan sevdiğim Furkan Çıtras. İyi geceler ömrüm. Uzakta olabilirsin ama her gece kalbimde uyuyorsun. Derin derin düşünme, aklımdasın. Kalbimiz bir, seni seviyorum. Simay Doru Demir, Niğde'deki dünyanın en kıymetli abisine kocaman sevgi ve selamlarımla. Umut Doru Demir, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle, seni çok seviyorum. Abim mesajı geldi. Simay Doru Demir'den. Hamza Göçmez, selamünaleyküm, ben Hamza Göçmez, değerli ve kıymetli büyüğüm. Şeref Dadaş, ellerinden öperim amcam. Abilerim Veysel Tarla, Gürkan Kurban, Enver Levent Ertürk, Can Yıldız, Raşit Göçmez, Rabbim yardımcınız olsun. Elbet bir gün kavuşacağız. Önce şeref, sonra hayat, varlığınız daim olsun, dedi Hamza Göçmez kardeşimiz.
1: Neden sustuğumu sormadın?
0: Azat Bulut Şahin, bu güzel isteği yaptılar. İbrahim Dizlek, Eda Doğan'a derdimi sormadılar. Azat Bulut Şahin, İyi ki benim babamsın, dedi Azat Bulut Şahin. İyi ki benim babamsın. İnşallah bundan sonraki doğum günlerini hep yan yana sarılarak ve birlikte kutlarız. Seni sabırsızlıkla bekliyorum babacığım. Oğlum seni çok seviyor ve çok özlüyor. İbrahim Dizlek, derdimi sormadılar. Azat Bulut Şahin'den babacığı İbrahim Şahin'e doğum günü hediyesi olsun.

0: İbrahim Dizdek derdimi sormadılar.
1: İşlediler. Yüzüme karşı susan bu yüzsüzler derdin nedir diye sormadılar. İşlerine geldiği gibi işlediler hayatımı. Gizli odalarda fişlediler adımı. Delirmiş dediler, perişan dediler, divane dediler. Hayatıma ayar veren ayarsızlar. Neden sustuğumu sormadılar sevdiğim. Yüreğim parçalandı hasretle. Oturup kalkmadım namertle. Kimseye zararım yokken içtiğim bu meretle. Sarhoş dediler, ayyaş dediler, verdoş dediler. Dünyanın tadına doymayan tatminsizler. Neden içtiğimi sormadılar sevdiğim.
2: Şu can

Senden sonra kapattım kendimi penceresiz odalara. Yer açmadım yüreğimde davetsiz adaylara. Kaçak dediler, köstebek dediler. İftiradan haz duyan iffetsizler. Kime küstüğümü sormadılar sevdiğim. Kimse anlamıyor beni, anlamsızım sensiz. Canımı yakan bu fikir fukarası densizler. Öyle dediler, böyle dediler. Aklının ayarı bozulmuş ayarsızlar. Bir gün olsun gerçeği sormadılar sevdiğim. İnsanlarla muhabbeti kestim, hayvanları sevdim. Mevla'nın yazdığı kadere boyun eğdim. Dağılmış dediler, tükenmiş dediler. Bir garibana el uzatmamış gayretsizler. Bu derdimin sebebini sormadılar sevdiğim, sormadılar.

Efendim devam ediyoruz. Ahmet Altınbaş kardeşim, Serkan Reşber, Leyli Aslan kardeşim. Ha, Serkan Reşber Leyli'yi istemiş. Aslan kardeşim Yiğit Ay doğdu ve Emre Şener'e gelsin. Umutlar yarına özel. Elbet bir gün kardeşlerim, sizleri çok özledik. Kendinize çok iyi bakın mesajıyla. Ahmet Altınbaş Serkan Reşber'den Leyli'yi istedi. Aslan kardeşim Yiğit Ay doğdu ve Emre Şener'e gelsin. Umutlar yarına özel. Elbet bir gün kardeşlerim, sizleri çok özledik. Kendinize çok iyi bakın. Ahmet Altınbaş'a da çok selam olsun.

Ben Mehmet Ali Kerpiç, canım kanım Murat Kamberoğlu, can ağabeyim Fatih Kara, can dostum Atakan Altuntaş, Sezer Polat, Ersin Öztürk. Allah bana ömür verdiği sürece ben sizin arkanızdayım dostlarım. Acınızı kimseye göstermeyin çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz. Yıldırım budak olmuyor. Oyun zor ama yaşadıkça oyuna da dahiliz dedi Mehmet Ali Kerpiş. Canı kanı Murat Kamberoğlu, can ağabeyi Fatih Kara, can dostu Atakan Altuntaş'a, Sezer Polat'a, Ersin Öztürk'e Yıldırım Budak'tan Olmuyor adlı bu eseri gönderdi. Mehmet Ali Kerpiş'e de dostlarına da selam olsun.

Canım abim, bugün yanında olamasak da kalbimiz seninle, kardeşliğimiz her mesafeden güçlü, seni çok özledik, doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşlarını hep beraber kutlamak dileğiyle Emir Aykul'dan ve Ömer Aykul'dan İbrahim Şahin'e, Hülya Evrensel, vay babo, armağan olsun. Emir Aykul ve Ömer Aykul kardeşler, İbrahim Şahin kardeşlerine, abilerine bu şarkıyı armağan ettiler Hülya Evrensel'den, vay babo, ve ad gününü tebrik ettiler. Emir Aykul'a, Ömer Aykul'a da selam olsun. Bu arada İbrahim Şahin, gerçekten çok seviliyorsun. Uzun zamandır, uzun yıllardır ilk defa bu kadar bunalıyorum. Yani istekler yoğun geliyor. Bunalmak bu. Yoksa onun dışında bir bunalım yok. Yeni yaşın sana mutluluk getirsin kardeşim. Güzel günler getirsin. İbrahim Şahin. Gel gör babam, ne haldayım?

Efendim devam ediyoruz. Bugün İbrahim Şahin'in ad günü ve ciddi bir yoğunluk var. Panelde de bekleyen kardeşlerime hatırlatmalar yapıyorum böyle. Yoğun bir şekilde panelimiz çiçek bahçesi gibi. Allah hepinizden razı olsun. Yoğun isteğiniz var. Sırayla yapıyorum. Gerekirse biraz yayını uzatabiliriz. Merak etmeyin. Duvarlar bedenini, mesafeler bizi ayırır ama kalbimizdeki yerin hiç değişmez. Doğum günün kutlu olsun abim. Güzel günlerde kutlayacağımız nice yaşlara İbrahim Şahin. Yusuf kardeşimden bu mesaj sana geliyor. Yusuf Konaş'tan İbrahim Şahin'e. Mesafeler bizi ayırır ama kalbimizdeki yerin hiç değişmez. Doğum günün kutlu olsun abim İbrahim Şahin. Güzel günlerde kutlayacağımız nice yaşlara Ahmet Kaya şiire gazele İbrahim Şahin'e doğum günü hediyesi olsun dedi. Yusuf Konaş'a da selam olsun. Çok seviliyorsun İbrahim Şahin, çok. Ne çaşık

Ben Hollanda'dan İbo, canım kardeşim İbrahim Şahin'in doğum gününü kutluyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Canım kardeşim mesajı geldi Hollanda'dan İbo.

O, canı kardeşi İbrahim Şahin'in ad gününü tebrik ediyor. Vay babo, Zor Bey Evlendil maçının isteği yayında. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evlendil maç. Ağabeyim Beysel. Beysel Can'la birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Babam

Kimseoğlu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir. Eyüp Han'dan vay babo armağan olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Volkan Dilmaç'a bir şarkı daha var.

Zorbey Evren Dilmaç'ın başta babası Volkan Dilmaç olmak üzere arkadaşlarına, kardeşlerine armağanı çalıyor. Vay babo.

Zor ve Evren Dilmaç, selamünaleyküm. Ben Evren Dilmaç, Zor ve Evren Dilmaç. Abim Veysel Can'la birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Babam ve arkadaşlarına, dostlarına, kardeşlerine, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Veysel abimin de bolca selamları var. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Ve Eridik Kardeş adlı Mustafa Yavuz'dan bu şarkıyı başta babası Volkan Dilmaç olmak üzere Volkan Dilmaç'ın dostlarına ve Zor Bey abilerine, kardeşlerine armağan etti bu şarkı.

Efendim devam ediyoruz. Eridik Kardeş'ten sonra Yıldırım Budak Baba Gözyaşım'la Mektup Yazdım. Zor Bey Evren Dilmaç'ın Yüreğinden ve ağabey Veysel Can'la birlikte babası Volkan Dilmaç'a saygılarını, sevgilerini iletiyor. Ellerinden öpüyor ve babasının arkadaşları, dostları Mustafa Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerine saygılarını, sevgilerini iletti. Veysel abime de bolca selamlar dedi. Abileri Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burak Can Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşleri Oğulcan Olgan, Berat Bademci'ye selamlarını gönderdi. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi. Zor Bey, Yıldırım Budak, Baba Gözyaşım'la Mektup Yazdım Rüzgar'a, başta babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına armağan olarak geldi bu güzel çalışmada.

Kardeşim İbrahim Şahin'e doğum günün kutlu olsun. Oralar umudu durduramaz. Güzel günler insanın yüreğinde başlar. Biz de Allah'a güvenip sabrediyoruz. Bu zor günler geride kalacak. Yine yan yana gelip güzel günler göreceğiz. İyi ki doğdun İbom. Abin İlhan Şahin. Eyüpan beni bu şehirde kim tanımaz ki parçasını armağan ediyorum dedi İbrahim Şahin'e. İlhan Şahin ağabeyi olarak bu güzel çalışmayı İbo Şahin'e gönderdi.

Hemen bu eserin peşine Fatih Kısaparmak, Keke Eyvah geliyor. Selamünaleyküm. Ben Hayat Cesurları sever Volkan Kılıçkıran. Buradan can dostum İbrahim Şahin'in doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim seni tez zamanda bize kavuştursun. Biz gönül verdik. Rabbim uzun ömürler versin. Can İbrahim Şahin ve tüm dostlarımıza da selam olsun dedi. Hayat Cesurları sever Doğukan Kılıçkıran kardeşim de böyle geldi. Ad gününü İbrahim Şahin'in tebrik etti. Fatih Kısaparmak Keke'yi de armağan olarak gönderdi. İbrahim Şahin gerçekten çok seviliyor.

0: biliyorsun. Doğukan'ın isteği yayında, aç radyonun sesini. Bu gecenin de işinden çıkarsak vallahi başka bir şey demiyorum ha.
1: Peki layık mıydım ben bu yazıya? Kundaklar üstünde gözyaşları var. Erken

Erken gazel döktü ömrüm balladı. Yapraklar üstünde gözyaşları var. Merikekliğim

Nedir çektin, veri kekli, nedir çektin.

Bir gemiye bindik. Kaptan bizi en güzel koylara, sahillere götürdü. Güneş batarken mavilikleri izletti. Şimdi fırtına başladı. Deniz dalgalandı. Bizden gemiyi ve kaptanı terk etmemizi istiyor. Biz çiğ süt emmedik. Ya beraber maviliklere yürürüz ya da hep beraber dalgalarda kayboluruz. Ama gemiyi terk ettiler dedirtmeyiz. Kaptana da ihanet etmeyiz. Köprücü

Şuka Kebap Evren Emlak katkılarıyla noktasında inşallah biz Köprücü Kebabı Evren Emlak sponsor olarak da göreceğiz. Zor Bey Evren Dilmaç, Köprücü Kebaba geliyorum, az kaldı. Bugün yarın düşerim. Şu Samsun'dan bir döneyim. Zor Bey, gözlerinden öpüyorum amcam. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç, abim Veysel Can'la birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletiyor, ellerinden öpüyorum ve babamın arkadaşlarına, kardeşlerine selam olsun. Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime saygılarımı, sevgilerimi iletir. Veysel abimin de bolca selamı var. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Oğulcan Olgan, Berat Bademci, selam olsun. Önce şeref, sonra hayat. Babam Volkan Dilmaç bir gün gelecek, bir gün kalacak. Aslan babam dedi Zor Bey Evren Dilmaç, babası Volkan, Volkan Dilmaç kardeşime. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Aslan babam diyor Volkan Dilmaç, selam olsun. Bugün İbrahim Şahin'in ad günüydü. Valla daha hala nefes alamıyorum. Simay Doru Demir, merhaba Murat Bey, ben Simay. İyi yayınlar. Eda Doğanay, İbrahim bir şarkı istemişsiniz. Efendim bakayım. Sonra da bir daha bir mesajınız gelmiş. Şarkı yok değil. Mesaj bölümünden atmışsınız efendim. Şöyle yapalım. Simay Doru Demir, Murat Bey, ben Simay. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum en kıymetli abim Umur Doru Demir için. Eğer şarkı isteğiniz varsa Simay kardeşim, ikinci sırada şarkı butonundan göndermeniz gerekiyor. Ömercan, isteğin de var, biraz bekleyeceksin. Şu mesajını okuyayım. Ciom Ciom Can Öcal, Aslan kardeşim, Memo Kaçar, Paşom, Hasan Basri Nokta, Karslı Dodom, Serkozi, Çetto dayım, İbrahim Taşkıran, Kubi, Sefa Yağmur, Öcü dayı, unuttuklarım kusura bakmayın. Tüm herkese selam olsun, Rabbime emanet olun. Ömercan'ın size de bir isteği olacak, onu da aktaracağım ilerleyen dakikalarda. Burcu Kankal, iyi yayınlar. Ankara'da olan eşim Hasan Hüseyin Kankal için o sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum, sol yanındayım her zaman. Burcu kardeşim, sen de medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Murat İnce yol mesajı buldun ya, orada ilk sırada mesaj, oradan mesajı gönderebiliyorsun. Ama şarkı isteğin varsa ikinci sıradan yapman lazım. Bedo demiş ki, ben Mertcan Yazılı kardeşim, İbrahim Şahin'in doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Biz sana gönül verdik, Allah da sana ömür versin. Muhammed Kırkgözler de doğum gününü kutluyor, en içten dilekleriyle güzel günlerde görüşmek üzere dedi. Bedo panelden böyle bir mesaj geldi. Bedo adıyla geldi. Ben Mertcan Yazılı, tamam. Mertcan Yazılı'nın mesajıydı. Şöyle yapıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Al şarkıyı başa. Eyüp Han'dan Yiğidim adlı eseri. Kim istemiş gönderelim. Selamünaleyküm, ben Osman Aslan, canım kardeşim İbrahim Şahin'in doğum gününü kutluyorum. Rabbim seni var etsin canım kardeşim. Belki bedel öderiz ama her zaman istediğimiz gibi yaşarız. Osman Aslan canı kardeşi İbrahim Şahin'in doğum gününü kutladı. Rabbim seni var etsin canım kardeşim dedi. Eyüp Han'dan da Yiğidim adlı eseri armağan olarak gönderdi. Bu gece İbrahim Şahin'in dostları Cebrail Arslan, kardeşi, ağabeyi İlhan Şahin, bütün bir aile, bütün dostları ayakta. İbrahim Şahin diyorlar, iyi ki doğdun diyorlar. Biz de ekip olarak İbrahim Şahin'in bir kere daha ad gününü tebrik ediyoruz.

Efendim sırasıyla Metin Aydın, Bartu Çiftçi, Hüseyin Aykan, Ömercan, Sinem Akdemir'in istekleri var. Peşi peşine geliyor şarkılar. Ayrılmayın. Samsun Atakum yağmurlu olduğu kadar da bereketli bir geceyi bize sundu. İnsan gelmez mi Metin Aydın'ın isteği. İyi akşamlar. Buradan Çaça Hüseyin, Aydın Cüneyt, Aslan Kara Çocuk, Cavit Çelik, Seyitan Gezgin'e, Hülya Evrensel, İnsan gelmez mi armağan olsun. Sebo'dan Çaça'ya.

Efendim Metin Aydın kardeşimizin isteği çalıyor. İyi akşamlar. Buradan Çaça Hüseyin Aydın, Cüneyt Aslan, Kara Çocuk Cavit Çelik, Seyitan Gezgin'e Hülya Evrensel insan gelmez mi? Armağan olsun Sebo'dan Çaça'ya dedi. Hoş gördüğünüz için, tahammülünüz için çok teşekkür ediyorum. Hemen peşine Bartu Çiftçi, sonra Hüseyin Aykan, Ömercan, Sinem Akdemir diye gideceğiz. Merak etmeyin.

Burcu Kankal kardeşim. Abi çok kısa söyledin, çok hızlı geçtim. Bir daha atmış mesaj. Ankara'da olan eşime Hasan Hüseyin Kankal'a gelsin tüm şarkılar, onu çok seviyorum. Burcu Kankal, Hasan Hüseyin Kankal'a gelsin tüm güzel şarkılar dedi ve çok sevdiğini söyledi. Hasan Hüseyin Kankal, yenge kardeşim, bacım Burcu Kankal seni çok seviyormuş. Sıradaki şarkıları da sana armağan etti. Berke Meraki ve aleykümselam. Abim ben Berke Meraki, yanımda olan kardeşim Azat Kılıncı'nın ve benim tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selamlarımız var. Daha sonra can yoldaşlarımız, dostlarımız Yunus Emre, Çakır, Onur Yıldız, Mirhan Kirlioğlu, Haktan Çiçek Dağlı ve Burakcan Taner'e çok selam olsun. Elbet bir gün korksan da öleceksin, korkmasan da dedi. Berke Meraki ve kardeşi Azat Kılıncı'nın dostlarına selamları var. Devam ediyoruz. Bartu Çiftçi'nin isteği yayında. Çoğu gitti, azı kaldı. Aslan abilerim Barış Balcı ve Necat Yılmaz abilerimi dört gözle bekliyorum. Çoğu gitti, azı kaldı. Geceniz güzel olsun abilerim. Azer Bülbül, çoğu gitti, azı kaldı. Aslan abilerim Barış Balcı ve Necat Yılmaz abilerimi dört gözle bekliyorum. Çoğu gitti, azı kaldı. Geceniz güzel olsun abilerim. Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı. Bartu Çiftçi kardeşimden ağabeyleri Barış Balcı ve Necat Yılmaz'a armağan olarak geldi.

0: hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı, çoğu bitti, azı kaldı. Dudağımda hasretinin tadı kaldı.
1: Arkadaşlar radyoyu kapatmayın. Son 3 istek var. Hüseyin Aykan, Ömercan,

Evet, halkımızın sanatçısı Ölmedim Anne ile geldi. Mazlum Hüseyin Aykan kardeşimizin isteği. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Hüseyin Aykan ve aleykümselam Hüseyin kardeşim. Şimdiden özlediğim aslan abilerim Samet Bulut, Escobar Fırat Yalçı, Batuhan Arslan, Zaza Muzaffer, Baran Ayaz, Alican Çavuş, Mete Çakmak, Şahin Altun, Büyük Olan Allah'tır, İhanetin Tahtını Güzel Günler Bozacak mesajı var Hüseyin Aykan'dan. Ne zor imiş bura. Mazlum Ölmedim Anne Hüseyin Aykan isteği. Kime boyun eğdiysem oy oy oy. Hüseyin Aykan Şimdiden Özledim Aslan Abilerim, Samet Bulut, Escobar Fırat Yalçı, Batuhan Arslan, Zaza Muzaffer, Baran Ayaz, Alican Çavuş, Mete Çakmak, Şahin Altun, Büyük Olan Allah'tır, İhanetin Tahtını Güzel Günler Bozacak mesajıyla kardeşlerine, abilerine Mazlum'dan Ölmedim Anne'yi gönderdi. Hüseyin Aykan'ın isteği yayında efendim. Hemen peşine Ömercan ve Sinem Akdemir var. İnşallah yayın saati içerisinde bağlamış olacağız. Ölmedim.

İbrahim Şahin, ayağa düşerli derler Azerbaycan ağzıyla. Bu konuyla ilgili sana birkaç kelam edeceğim.

anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Ömercan'ın isteği. İbom, İbom, iyi ki doğdun. Aslan kardeşim Rabbim ailene kavuştursun. İyi ki doğmuşsun. Aslan kardeşim Rabbim seni azadıma bağışlasın. Özgür Kaplan dayan bebeğim. Ömercan'ın İbrahim Şahin'e armağanıdır. Özgür Kaplan dayan bebeğim. Ve ad gününü tebrik ediyor İbrahim Şahin'in. Ömercan'ın isteği yayında. Ayağa düşerli dedim ya Azerbaycan ağzıyla. Enerjisi yüksek. Şanslı. Yani bir dükkanın içine biri bir adım atar, arkasında kuyruk oluşur. Bugün biz bunu yaşadık. Ama çok şükür kolaylıkla da yani finali kazasız belasız atlatıyoruz. Çok şükür. İbrahim Şahin bir kere daha iyi ki doğmuşsun kardeşim. Çok seviliyorsun, çok. Çok sevilen adamın da derdi de çok olur ya. Allah'tan hayırlısı İbo Şahin. Can İbo selam olsun tekrardan.

Dostluk güzel günlerde yan yana olmak değildir yalnızca. Asıl dostluk hayat ağırlaştığında belli olur. Herkes gülerken yanınızda olmak kolaydır. Ama herkes sustuğunda elinizi tutabilmek, kimse kalmadığında da kapınızı çalabilmek. İşte dostluk budur. Çünkü insanın gerçek dostu düştüğünde size neden düştüğünüzü soran değil, önce elini uzatandır.

ve Sinan Akdemir'in isteği de yayında çok şükür. Mazlum'dan Ömrüm parçasını da kardeşim İbrahim Şahin için istiyorum dedi Sinem Akdemir. Mazlum'dan Ömrüm parçasını da kardeşim İbrahim Şahin için istiyorum. İbrahim Şahin doğum günün kutlu olsun diyor Sinem Akdemir. Ve geceyi bağlıyoruz. Finalde de Ahmet Kaya'dan doğum günü bizden yine İbrahim Şahin'e armağan olarak geliyor hemen peşine. İbrahim Şahin çok seviliyorsun, hakkını helal et.

Dostlarım, hayat insana çok insan tanıtır ama herkes dost olamaz. Dost dediğiniz insan iyi gününüzde yanınızda duran değil, sadece kötü gününüzde de sizinle birlikte susabilendir. Siz anlatmadan anlayan, çağırmadan gelen, elinizden tutarken karşılığını düşünmeyen, işte böyle insanlar kolay bulunmuyor. O yüzden hayatımızda gerçekten dost diyebildiğimiz insanlar varsa kıymetlerini bilelim. Çünkü bazı insanlar yanımızdan geçtiğinde sadece bir hatıra bırakır. Bazıları ise hayatımızın en zor günlerinden geçip bize yalnız değilsin duygusunu bırakır. Ve insan yıllar geçse bile o duyguyu unutmaz. Neden? Bugün İbrahim Şahin'e bu duygulara tattıran bütün dostlarına biz teşekkür ediyoruz. İbrahim Şahin adına, İbrahim Şahin hepsini sevgiyle, saygıyla selamladı. Çok teşekkür etti istek yapanlara, mesaj gönderenlere. İbrahim Şahin'in çok çok selamları var.

Özellikle Cebrail Arslan'a da çok selam var. İbrahim Şahin'in doğum gününü bir kere daha kutluyor. Ekip olarak biz de İbrahim Şahin'e Ahmet Kaya'dan Doğum Günü adlı bu şarkı

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.